tık daha kar, ho ho bara. Hayız fıda, bu ne yaran? Ve kucaran, ta vaharan, daha kabara. Daha kabara.